0: Jak duhtari çi kadi?
1: Giriftim koydum şa. Kudu çi kadi.
0: Hemen kayırdan olay.
1: O manım ne hemen o?
0: Echt korda kalmasa. Ne kaldı ya?
2: Zurück zu euren Positionen.
3: Ne kadar? Ne kadar?